bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. E olmuyor böyle. Böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Nefretin mi bilir misin?
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

sızı sığıp hoş geldin diyemedim. Sefalar getirirdin bu defa, acı verdin. Ne istediğim de yapmadım bugüne kadar. Bunca acıyı çekmedik mi senle?

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplana varsa. Al götür eskici,

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

artık seninle yapamıyorum bir tanım. Elimde değil, istesem de istesen de yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden. Aşk sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Hedef olup bulsam da özenmiş ettiğim notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Hızlıyorum yüreğim geriye dönüp baktığın zaman. Ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan, özlüyorsan niye bitti?

ortayası maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf. Yay. Valla bebek sandı ne denir ki, yokluk gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum, öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir, bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konum atıyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Geliriz. Hak harbi seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu tam ortaya smaç. Yar-

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Dökülsem dudağından, yıkıldım kalım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
7: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil 24 saat kesintisiz enerji.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.
5: En güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Aliağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
5: Radyo Sahil Haber. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

misin? İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyo Sahil. Her şeyin tam ortasına koyuyor. Tam ortasına koyduğun kişinin gitmesinin ihtimalini bile hesaplamıyor. Sonra bu arkadaş gidince bizim devrelerde bir problem oluyor. Sonra akşam da böyle şarkılar çıkıyor.

0: Ne oldu be, niye rengin bezin atmış?
1: Kahveliye uğradım. Tadım çözümü. Ya ne oldu? İnsanlara değer vermeyeceksin.

arkadaş var, tamam mı? Zamanında sevgili olduğum bir arkadaş. Bu arkadaş bir gün pat diye benden ayrılıyor. Normalde ettiğimiz kavgalardan bir kavga ettik. İşte normalde hep bu kavgaları aşıyorum. Sonra güvenlik kulübesinin sağına bir bakıyorum. Benim eşyalar babamın içinde kapıda duruyor. Ben böyle harbi...

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve şöyle hafta sonuna güzel bir başlangıç yaparız. Vallahi cuma günleri oldu mu insana ekstra bir enerji gelmiyor mu? Neden? Haftanın son çalışma iş günü. Her hafta bunu söylüyorum, farkındayım. Ama yaz geldi. Gezmek tozmak istiyor insanın canı. Haliyle hafta sonunu herkes ya da hafta tatillerini, vardiyalı çalışanlar tabii ki hafta sonuna denk gelmeyebiliyor. Hafta tatillerini herkes artık dört gözle bekliyor ki gezelim, tozalım, bir şeyler yapalım diyerekten. Ondan yani, yoksa işimizi tabii ki hepimiz çok seviyoruz. Efendim, ilk saatimiz en gözle döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Burçlarımız var biliyorsunuz, her cuma olduğu gibi. Şu an araçlarımızı bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, enerjimi yolluyorum. O zaman en gözde dönen restoran sponsorluğunda özlemle rengarenkte burçlar köşesi başlasın. Hoş geldiniz.

Efendim biliyorsunuz artık en gözde döner restoranta paket servis seçenekleri de bulunmakta. En gözde döner restorandan paket olarak evinize ya da iş yerinize o lezzetli yiyeceklerden söylemek istiyor iseniz 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaralarından sipariş edebilirsiniz. Ya da çeşitli yemek sipariş verilen uygulamalar var ya hani onların bazılarında mevcut. Buradan isim veremiyorum. O yüzden oralardan da evlerinize en gözde döner lezzetin birbirinden lezzetli ürünlerini evinize ya da iş yerinize söyleyebilir. Ev keyfinde, ev rahatlığında bu güzel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz ya da afiyetle şöyle karnınızı bir güzel doyurabilirsiniz. Şimdi yiyecekler oldukça lezzetli, yemekler oldukça lezzetli, kebaplar, dönerler, lahmacunlar, pideler hepsi o kadar lezzetli ki bir de bunu evde böyle keyif yapa yapa tadını çıkara çıkara rahat bir şekilde yediğinizi düşünürseniz o da artı bir avantaj oluyor. Ya da vakit bulamıyorsunuzdur öğlen iş yerinden gitmeniz için yine iş yerinize paket servis söyleyebiliyorsunuz artık en gözde döner restoranttan. Kurtuluş Kuş'la devam ediyoruz. Burak Bulut diyetiyle. Birazdan da yavaş yavaş burçlarımıza geçelim. Bu hafta en uysal burçlarla en dik kafalı burçlardan bahsedelim mi?

Efendim 10.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra burçlarımıza başlayalım istedim. Çok böyle bölük bölçük olmasın. Bakalım burçlarımız da bu hafta en dik başlı ve en sakin burçlar hangileri?

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan İrem Derici ile dönüş yaptık. Durum çok acil diyecek. Programımız En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim en uysal ve sakin. Yani anlaşması kolay olan burçlarda birinci sırada balık burcu varmış. Empatik, fedakar ve çatışmadan kaçınmaya eğilimli oluyormuş balık burçları. İkinci sırada terazi burcu. Huzuru sever, orta yolu bulmaya çalışır demişler. Sadece terazinin bu kararsızlığı insanı yoruyor. Onun haricinde gerçekten adaletli, orta yolu gerçekten bulmaya çalışan, bulunduğu ortamda negatiflik olsun istemeyen, negatiflik olduğu zaman hemen etkilenip oradan uzaklaşmaya çalışan bir burç. Çok naif, çok kibar. Yani bu zamana kadar kaç tane terazi burcuyla denk geldiysem, tanıştıysam gerçekten çok naifler, çok kibarlar. O yüzden tam olarak terazi burcunu yansıtıyorlar. Balık burçları anlaşması kolay ama birazcık alınganlar aslında. Alınganlık olayları olmasa daha böyle keyifli bir arkadaşlık kurulabilir balık burcuyla. Ama yine de anlaşması kolay. Çünkü birazcık böyle hani ensesine vur lokmasını al cinsinden var ya, hani o tarz insanlar oluyor balık burçları. İyi niyetli oluyorlar. Ama çoğu zamanda da iyi niyetlerinin kurbanı oluyorlar maalesef balıklar. Üçüncü ve dördüncü sırayı da bir şarkı sonrasında söyleyeceğim. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorunda devam ediyor. Sıradaki şarkımız Serdar Ortaç'tan. Ona buna bakma diyecek. Bakma.

Aynanın şarkısı hatırladınız mı? Tırtıl. Melis Fis çok güzel seslendirmiş. Çok sevimli, sempatik biri kendisi. Ben şahsen gördüğüm zaman ya da dinlediğim zaman şarkılarını şöyle bir enerji geliyor yavaştan. Ve bu şarkı da bence kendisiyle çok özleşmiş.

Efendim programımız Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'e Döner Restoran'da kebap da bulunmakta artık. Birbirinden lezzetli kebap çeşitlerini de Engöz'e Döner Restoran'da afiyetle yiyebilirsiniz. Engöz'e Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Engöz'e Lezzetler ve Engöz'e Restoran. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Şimdiden gidecek olan herkese afiyet şifa olsun.

Efendim, diğer burçlarımızdan bahsetmeye devam edelim. Bakalım en uyumlu, sakin, anlaşması en kolay olan burçlarda 3. sıra Yengeç Burcu. Sevdiklerine karşı yumuşak ve koruyucudur. Aslında gerçekten anlaşması çok kolay ama bazen inadına denk gelirseniz o inadından dolayı sizi bezdirebilir. Ama anaç bir burç olduğu için kadını da erkek burcu da anaç bir yapıya sahip olduğu için yani korumacı, kollayıcı, sevip sarmalayan, böyle sizi iyileştiren bir burç. Kendinizi yengeç burçlarının yanında çok güzel, çok keyifli, çok mükemmel hissedebilirsiniz. Ama dediğim gibi o kadar da olsun. Arada inatları geldiği zaman işte o zaman işin rengi değişiyor. O kadar da olsun, bu kadar güzel özelliğin üzerine bir inat, birazcık inat olmuş çok mu? Bir diğer uyumlu, sakin, anlaşmacı burcumuz boğa burcuymuş. Sakin ve sabırlı. Kolay kolay tartışma çıkarmazmış. Ama çıkardığı zaman da yakıp geçiyorlar. Yıkıp geçiyorlar. Orası ayrı bir mesele boğa burçlarının. Blok 3 sizlerle olacak. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim ilk saatimizi En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda bitiriyoruz. En Gözde Döner Restoran'da birbirinden lezzetli kebap, döner çeşitlerini, lahmacun pide çeşitlerini, çorba çeşitlerini deneyimlemek isterseniz adresi açık ve net veriyorum. Denemeyen kalmasın istiyorum bu güzel lezzetleri. Çünkü mekan güzel, çalışanlar oldukça ilgili, alakalı ikramlar fazla, porsiyonlar güzel. Ürünler, etler özellikle güvenilir yerden alınıyor. En kaliteli malzemeler kullanılıyor.

Gözünüzün önünde şeffaf bir şekilde her şey yapılıyor gibi gibi gibi gibi. O kadar çok artısı var ki burada anlatmaya sürem yetmez. O yüzden gidip kendinizin deneyimlemenizi isterim. Artık paket servis seçeneği de mevcut. İş yerinizden yoğunluk dolayısıyla çıkamıyorsanız ya da evinizde şöyle keyif yaparak yemek istiyorsanız yine En Gözde Döner restoranın vereceğim numaralarından arayıp ya da yemek uygulamalarından siparişinizi verebilirsiniz. En Gözde Döner Restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'na 18 Taksim 1A kapalı pazar yerini biliyorsunuz cumartesi. Cumartesi kapalı pazar yerin orada ışıklarda sağda kalıyor. 0232 504 0735 0501 641 0635 bu iki numaradan ya da yemek uygulamalarından evlerinize paket servis seçeneğinde kullanabilirsiniz. En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran sosyal medya hesapları, Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bu kartları da burada kullanabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Valla daha ne söyleyeyim, daha ne yapsınlar. Ben yoruldum vallahi burada size bunları anlatırken. Gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Şöyle lezzetin tadını çıkara çıkara afiyet şifa olsun. Emre Fel'le ilk saatimizi sonlandıracağız. Reklamlara gideceğiz Emre Fel sonrasında. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Ja, super. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1.234.000 ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
7: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
10: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
12: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
13: Rengarenk.
10: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim saatlerimiz 11.09'u gösteriyor. Ece Mumay'la dönüş yaptık. Programımızı Blue Diamond Ala sponsorunda ikinci saatini açıyoruz. Radyolarını yeni açanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şarkı bitmek üzere. Bir sonraki şarkıyı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına göndermek istiyorum. Kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Artık düğün sezonu başladı. Takılarınızı hala almadıysanız, hazır etmediyseniz Blue Diamond Ala'dan temin edebilirsiniz. Sizlere normal altınlarda da mutlaka yardımcı olacaklardır. Üstelik bazen o kadar güzel modeller, o kadar güzel uygun fiyatlara geliyor ki, o yüzden sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü anlık olarak kampanyaları oradan duyuruyorlar. Blue Diamond Ala sosyal medyasında bazen yeri geliyor 9.990 liraya altın kolye bile oluyor. Şu anda yok bildiğim kadarıyla ama arada kampanya yapıp oradan paylaşıyorlar. Bence dikkat edelim. Çok uygun fiyata altın hediyelikler alabiliriz. Ayrıca sadece tabii ki kadınlara özel aksesuarlar ve takılar yok. Takı takmayı seven beyler için de çok güzel, çok klas takılar mevcut. Bebişlerimiz için çok güzel takılar mevcut. Zaten girdiğiniz zaman, şöyle bir baktığınız zaman, böyle her yer ışıl ışıl, her şey o kadar güzel ki insanın imkanı olsa da hepsini alsam diyesi gelmiyor değil. Ama ve lakin sizlere özelde tabii ki kampanyalı ürünler getiriyor Blue Diamond Ala. Dediğim gibi düğün dernek sezonu başladı. Hala altınlarınızı, takılarınızı, hediyeliklerinizi almadıysanız Blue Diamond Ala'ya gitmenizi tavsiye ederim. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala, dediğim gibi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Murat Dalkılıç'la devam edeceğiz. Boya gitsin diyecek. Sonrasında bakalım enasi ve dik başlı burçlarımız hangileriymiş?

Efendim şimdi en dik kafalı, inatçı, fikrinden zor dönen burçlar. Hani boğa burcu uysaldı, ne oldu? Bak az önce en uysal burçlarda dördüncü sıradaydı. Şu an en dik kafalı, inatçı, fikrinden zor dönen burçlarda birinci sırada boğa burçları. Ben size demiştim. Astrolojide inatçılığın sembolü olarak boğa burçları görünüyormuş. Yani şaşırmadık tabii ki. Bizzat yaşıyorum ben bunu bizzat. İyidirler, hoşturlar bak. İyidirler, çok iyidirler. Hani evlenilebilecek en şey burçlardan bir tanesi boğa burcudur. Kesinlikle katılıyorum ama çok inatlar, çok. İkinci sırada Aslan burcu. Kendi kararlarına çok güvenir, geri adım atmayı sevmiyormuş Aslan burçları. Çünkü her şeyde ben yaparım, ben edeyim. Öyleler ama yani ben en mükemmeli olmak istiyorum demeseler bile, bak bunu dilde ben şöyleyim, ben böyleyim demeseler bile hal ve hareketleriyle ve tavırlarıyla ve bakışlarıyla belli edebiliyor Aslan burçları. Kötü diyemeyeceğim. Kendi çevresinde, kendi hayatında güzellikler olmasını istedikleri için, çevresindeki insanların da o şekilde olması için elinden geleni yapıyorlar. Ailesindekileri, arkadaşları, bak iyi bir burç. Kötü demiyorum ama şu ego olayı birazcık törpülense fena olmaz diye düşünüyorum. Neyse devam edeceğiz. Simge, aleni aleni diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim son dönemeçlerdeyiz. Artık programın yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. En dik başlığı son iki burcumuzdan da bahsedeceğiz. Bakalım son iki burcumuz hangileriymiş?

0: Ben aslanım gibi orta ben bak. Aslanım be.
1: Helal.
0: Benim kimse yok kardeşim arkamda. Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
3: Babaları gelsin.

Efendim, bakalım diğer inatçı burçlarımız hangileriymiş? Üçüncü sırada inatçı, fikrinden zor dönen burçlarda Akrep burcu var. Karar verdiğinden kolay kolay vazgeçmez demiş. Kafama koyduysam yaparım bir şekilde. Düşünün evde bir boğa ve akrep çatışmasını. İki inat, ama şunu da itiraf etmeliyim ki çoğu zaman boğanın inadını kıramıyorum. Gerçekten çok inatlar, o nedir yahu? Ben kendimi inat biliyordum, tamam mı? Diyordum ki ya inadım, yani yaparım yaptırırım. Ama öyle bir noktaya geliyor ki yaptıramıyorsun arkadaş. Bir şekilde yine kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Ama %90'ını yine yapıyorum canım. Ama çok ciddi konularda mesela olmuyor. İnatlık orada işe yaramıyor. Bu ne demek oluyormuş gerçekten? İnadız ama her şeyi de yaptıramıyoruz. Dominant gibi görünebilir akrep burçları ama işte lanet olsun şu sevgimize, aşkımıza be. Öyle. Nasıl, nereden kıvıracağımı bilemedim bir an. Kova burcu 4. sırada. Farklı düşünür ve kendi doğrularını ısrarcı olabilir demiş. Altı da not düşmüşler. İlginç olan şu ki boğa hem en uysal hem de en dik kafalı listesinden yer alır. Normalde sakin ve huzurludur ama bir konuda karar verdiyse fikrini değiştirmek zormuş. Kesinlikle katılıyorum. O kadar doğru, çok doğru yazmışlar ya vallahi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, bugün de bu haftada programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Tüm pırlantalardaki %50 net indirimi unutmayalım. Ve sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Bunları tabii ki kendiniz ister sosyal medyadan yazabilirsiniz hangi fabrika olduklarını. İsterseniz de gidip öğrenebilirsiniz. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A Ali Ağa'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Bu hafta da benim bu cırtlak sesime katlandığınız için bu çok konuşmama katlandığınız için teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse pazartesi sabahı saatlerimiz 10-10 geçe gösterdiğinde buluşmak üzere. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta sonu, keyifli, bol paralı, eğlenceli, gezmeli, tozmalı, dinlenmeli. Neye ihtiyacınız var ise öyle bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
1: Reklam.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 12 79. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
8: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Reklamlar bitti.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: değil şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Aliağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Valla günü, haftanın son programını getirdik, günlerden cuma. Öncelikle herkese hayırlı cumalar olsun, her şey kalbinize göre olsun inşallah. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar ve beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir şartlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Hazır mıyız? Hazırsak şöyle güzel bir Ajda Pekkan şarkısıyla açılışı yapalım. Yine şarkılarla ruhumuzu besleyelim. Günlerden cuma, yani magazin günü. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Bir hafta boyunca ne dedikodular birikmiş. Az sonra sizlerle olacak. Bu arada ben tabii ki şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Şarkı hepimize gelsin.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın lütfen.

gerektiren ne acı hiç bitmiyor tuzakların. Uykusuzluk benim, bilme istiyorsan buyur. Bir vakit değişmedim, göremezsin de buyur. Çok bir şey üzülmedim, nasılsa gelirsin ben. Her ihtiyaç duyduğunda tükettiğin suyun.

hiç ayrılmadık ki, sen ayrıldın benden. Son bir veda kadar bile değerimiz yokmuş. Her zaman biliyordum da inanmak istemedim. Evinin önünde oturdum ve gülümsedim. Yemin ederim ki bu sefer çok üzüldüm.

Efendim, magazin dünyasına şöyle yavaştan girelim. İbrahim Tatlıses haberiyle başlayalım. Son günlerde sağlık durumunla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istemiş İbrahim Tatlıses. Biliyorsunuz bir ameliyat geçirdi. Demiş ki, Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir sürü hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım demiş. Öncelikle çok geçmiş olsun ve tüm hastalarımıza Allah'tan şifa dileyelim.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232-616-3809-0533-963-0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Güzel bir düetle devam edeceğiz. Murat Boz, Melek Mosso, kolay değil sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, tostlar, burgerler, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restorant siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Şimdi görünce üzüldüm, vefasızlık. Bu haberin başlığı bu. Bakalım detayında neler var. Sabah Tümer, Reha Muhtar'ın cenaze töreninde sitem etmiş. Buradaki ortamı görünce çok üzüldüm demiş. Çok daha fazla insanın gelmesi gerekiyordu. Bu ülkede birçok sanatçıyı meşhur eden Reha Bey'dir. Şaşırdım ve en çok da üzüldüm. Bu kadar vefasızlık demiş. Ya insanoğlu böyle işte maalesef vefasızlık kelimesi o kadar doğru ki aslında Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Gerçekten çok fazla cenazenin dolup taşması lazımdı ama işte Sabahat Tümer de dile getirmiş çok az insan gördüm diye. Yani artık bir gideceğimiz ölümler kaldı işte. Düğünler kaldı, hadi bir de doğumlar kaldı. Onun dışında zaten kimse kimsenin yanında bile değil artık. Yani bu akraba ilişkileri için de, arkadaşlık ilişkileri için de geçerli. Hani vallahi artık sitem etmeyi bile bırakalım. Gerçekten değmiyor sitem etmeye bile. İsteyen istediği yerde, istediği zaman olur ya da olmaz, kendi tercihi. Ama en azından ölüye saygımız olsun. Ne bileyim, bir düğün olduğunda en azından birlik beraberliğimiz devam etsin. Maalesef çok zor günlerden geçiyoruz artık. Böyle devir o kadar çok değişiyor ki. Hani hepimiz yeri geldiğinde nerede o eski günler dediğimiz oluyor.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz şimdiden rezervasyon yaptırın. Doğa parkın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası size eşlik ediyor. Şahane, çok güzel bir mekan. Gerçekten misafirlerinizi çok güzel bir şekilde ağırlayabileceğiniz bir mekan. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliya dedikten sonra. Sevmedim Kara Gözlüm, bak ne kadar eski bir şarkı ama hala böyle yeni sanatçılar tarafından böyle güzel güzel versiyonlar yapılıp söylenmeye devam ediyor. Biz de dinlemekten zevk alıyoruz, hatta eşlik ettik bile burada. Şimdi Seden Gürel'le devam edelim. Desin ki olmaz da.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler günün her saatinde Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran'da sevgili dostlar. Şimdi bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda çok güzel bir şarkıyla sonlandıracağım ama kısa bir reklamın ardından tabii ki devam edecek program. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
8: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Saatler 14.06 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Aydın Kurtoğlu radyolarınızın konuğu. Hayırlı günler sizlerle.

Efendim, Sevdiğim Sensin dizisinin ünlü oyuncusu Helin Kandemir. Annesiyle birlikte butik açmışlar ve butiklerinin önüne oturmuşlar böyle gülen yüzleriyle. Tabii ki magazinciler de kaçırır mı? Hemen bir resimlerini çekmiş, magazine düşmüşler. İşte Helin'le annesi açtıkları butiğin önünde oturuyorlar diye. Diyorum ya, ünlü olunca attığınız her adım bile maalesef magazin haberi oluyor. Bol kazançları olsun ikisinin de.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Kader radyolarınızın konuğu, adamım sizlerle.

Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi Seda Sayan demiş ki uyuyan adamdan nefret ediyorum. Şimdi haberin detayına bakalım. Seda Sayan, uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider, akşam gelir. Adamın işi olmasa da, emekli olsa da evden çıkacak. Evde köşe yastığı gibi oturmayacak demiş. Vallahi bütün kadınların herhalde hislerine tercüman olmuş Seda Sayan. Böyle bak, adamlar köşe yastığı gibi evde oturmayacak. Ya ne yapsınlar şimdi, bazı erkeklerin böyle işte çok arkadaş çevresi yok, kahve kültürü yok. Mecbur evde vakit geçiriyorlar ama tabii çiftlerin de ikisinin de yaşam alanlarının olması gerektiğine inananlardayım. Böyle arada bir iki tarafında yaşam alanı olmalı.

Efendim 50 kilo verdi, şaşırttı. Kim şaşırtmış bizleri? Celal Şengör hocamız, böyle onun tontiş halini hepimiz tabii gözümüzün önünde. 50 kilo az buz değil gerçekten, büyük bir azim, büyük bir irade. Tabii ki şimdi tontiş montiş kilolu hali de önce sağlık efendim. Kilo sağlıklı bir şey değil. Gerçekten hani birçok şeyi etkiliyor, sağlığımızı etkiliyor, günlük rutin hareketlerimizi etkiliyor. Önce sağlığımız için tabii ki kilo vermeliyiz, ideal kilomuza ulaşmalıyız. O da muhtemelen bunları görmüş ki kendindeki o değişimi, böyle kilo vermeye karar vermiş ve büyük azim gerçekten 50 kilo. Yani vallahi bir kişi çıkmış resmen içinden. Bakalım artık ne kadar daha zayıflayacak. Şu an bayağı bir böyle insan tipi de değişiyor ya. Kilo verince sanki iki resim arasında baktığınız zaman ikisi de farklı insanmış gibi. Çelik'le devam edelim mi? Ne dersiniz? Tövbe sizlerle.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Alkışlarını önce bir alkışlarımı göndereyim. İki günlük bir aramız var. Aranın ardından her daim tabii ki Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi günü 13.10'da sizlerle olacağım. Pazartesiye dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

Efendim, yine zaman su gibi akıp geçti. Vallahi programın sonuna gelmişiz. Hatta bu haftanın son programı, beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarımız.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak, numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfezin temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfezin sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
5: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçağ bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
8: radyosahil.com.tr
1: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
10: Radyo Sahil.

yere batsın kan paran. Savrulan bendim hep, zarar verdim kendi kendime. Hayat yıkan, moral bozan, sonuçlara nedendim hep. Konuşmadan söylediklerime müzik oldu tercüme. Hatalara hiç yer yok artık, kilit vurdum der.

0: Denizin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Çok özledim.

0: Güneş, solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Reklam. Reklam. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Murat Başaran'la yaptık. Manyak severim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dişlemcilerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Haberi olsun. Hoş geldiniz.

0: Bora Duran başkan radyonuzdaydı. Hoppa.
1: Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor.
0: Efendim bakınız, bir fok balığından bahsedeceğiz sizlere. National Geographic bölümü. Yakalanmaktan kurtulan fok karakola gitti. Böyle anlatıyorlar değil mi onlar? Polis ekipleri hayvanın yardım için geldiğini söyledi. Ne ejderiydi o, bir şey ejderi var. O, hep o geliyor benim aklıma. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bir gölette gezinen. Oğlum gölette ne işin var senin? Sen fok balığısın ya, orada ne işin var? Ve yakalanmaktan paçayı kurtaran fok karakola giderek teslim oldu. Bu hayvanlar alemi iyice şaşırdı arkadaşlar. Yani saçma sapan hareketleri var artık, yakıştıramıyorum ben. Hani bir ağırlıkları falan kalmıyor bak. Bir karizmaları falan kalmıyor. Ne işin var senin orada ya? Shoe göletine girdiği için Shoe Bert adı verilen boz fok yakalandı. Hayvan ilk kez 2 hafta önce gölette görüldü. Beverdeki gölette görüldü. Fok'un denizden nehir ve drenaj boruları sayesinde gölete geldiği düşünülüyor. Artık orada neden kaçtıysa huzuru gölette bulmuş hayvan. Lakin öyle olmuyor o işler. Hızla bölge sakinlerinin gözdesi olan fok için göletten uzak durulması istendi. Evet, sevimlilerdir foklar ama yine de yabani bir hayvan, yani yakaladı mı affetmez. Ve boş alana ihtiyacı var demişler. Bununla birlikte hayvanı yakalamak için itfaiyeciler ve yaban hayatı uzmanları bir operasyon düzenlemiş, başaramamışlar. Robert bir sonraki gün göletten çıkıp bir otoparkın içinden geçerek polis teşkilatı binasının yanına geldi ve teslim oldu. Yaklaşmayın, çocuğumu keserim. Polis tarafından yapılan açıklamada fokun yardım için karakola geldiği ifade edildi. Abi bunlar beni kovalıyor, bir bakın şunlar artık ya. Şurada evin dırdırından uzaklaştık. Bak nehirlerden geçtik. Drenaj borularından geçtik. Buraya geldik huzur bulmaya. Burada da siz çıktınız ya. Bir rahat verin ya. Bir Allah aşkına bir bırakın ya. Yaban hayatı uzmanları, itfaiyecilere ve gece vardiyasındaki bütün polisler hayvanla ilgilenmiş. İşte bak orada da hayvan bunalmış. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan boz fok, Connecticut eyaletinde Mystic Aquarium'a gönderildi. Akvaryumun hayvan kurtarma programının müdürü Sarah Callen, fokun muayene edileceğini ve daha sonra doğaya salınacağını bildirildi. Bence aynı gölete bırakın. Yani o döneceği varsa oradan geri döner o. Kim bilir neler çekti. Nasıl bir aile baskısı içerisindeydi ki kaçtı. Tipik, enerjik, 4 yaşındaki bir boz fok gibi davranıyor. Foku diğer fokların yakınında sessiz ve tenha bir yere bırakmayı planlıyoruz demişler uzmanlar. Evet, hani direkt yanlarına koymamanız evet iyi olur. Çünkü belli hayvan bir şeyden bunalmış, kaçmış. Evini bırakmış artık. Nasıl bir dırdır varsa orada veya nasıl bir baskı altındaysa, neler çekti kim bilir, bilemeyiz biz onu. Hayvan oradan kaçmış. Direkt olarak kalabalığın içine bırakmayın. Kenara bırakın, gideceği varsa o gider zaten. Polis karakoluna sığınmak nedir ya? Sen foksun arkadaş, yani ne işin var senin polis karakolunda? Bir de fotoğraf da paylaşmışlar karakolun bahçesinden. Orada bekliyor, gelin bana yardım edin diye.

0: ve Kaniza. Kutu Kutu Radyonuzdaydı. Sevgili kadınlar, bakınız, erkekler bu davranışlara karşı koyamıyor denmiş. İşte baştan çıkaran 5 hareket.
1: Ya sevdim de.
0: Bizimki zaten direkt olarak hazır. Bu 5 hareket mi? Biz evet, kolay baştan çıkmıyoruz efendim yani. Erkekler olarak biraz nazlıyız. Yani emek vermeniz gerekiyor, uğraşmanız gerekiyor sevgili kadınlar. Öyle kolay mı canım, sen ne yapıyorsun? Sen ne sanıyorsun bizi? Ben sayayım o zaman baştan çıkaran 5 hareketin ilk birkaç tanesini. Nefes alışverişiniz. Kalbinizin atıyor oluşu. Nabzınızın atıyor oluşu, bak ilk üçünü ben söyledim. Dördüncüsünü de söyleyeyim, tamam. Var oluşunuz efendim. Hani orada varsan tamam o iş. Beşincisini çok merak ediyorum. Neler var bakalım. Erkekler bazı davranışlara asla karşı koyamıyor. Öyle kalıyoruz ya. Mesela o davranışı gördük ya, öyle kalıyorsun yani, tepki de veremiyorsun. Çünkü vereceğin tepki hani o ana kadar sergilemiş olduğun oradaki hani salon beyefendisi modunun çok dışında. İç güdüler çünkü ortaya çıkmaya başlıyor. Sen mesela o ana kadar işte sanat üzerine belki konuştun. Hani öyle bir ortamdasın. Hani böyle filmlerden falan bahsedilir. Müzikten bahsedilir mesela. Öyle bir ortamdasın. Kitaplardan konuşuyorsun falan. Öğrendiğin böyle cümleleri falan sarf ediyorsun arda arda. Sonra o baştan çıkma şeysi olduktan sonra bizim işte o mod değişiyor. İlkel erkek dürtüsü ön plana çıkıyor efendim. Enteresan sesler. Böyle bir hani goril gibi mesela, böyle göğüse vurma isteği, böyle pat pat pat pat pat pat pat falan diye. Hani o şey, mod değişiyor orada. Eğitiminin ne olduğunun önemi yok. Bu dediğim şey başka bir şey. Yani eğitimli olmuşsun olmamışsın fark etmez. Neler varmış mesela? Bazı davranışları asla karşı koyamıyor diyor erkekler için. Neymiş onlar efendim? Onu arzuladığınızı hissettirin diyor, yapma. Bak işte bunu yapma, bak bunu yapma. Bunu mesela nasıl hissettirebilirsin? Ben onu sana söyleyeyim. Bir kere mesela baktın ya, biz onu öyle algılıyoruz zaten. Hani mesela ortamdasın, çok alakasız. Hani şey, seni mesela biz kesiyor iken o sırada bir göz göze geldi ya, biz zaten onun öyle olduğunu düşünüyoruz ki. Ha, hayatınızdaki erkeğe diyor, onu ne kadar çok istediğinizi hissettirin diyor. Gün içerisinde ona telefon açın. Oo, bu sıkıntılı. Çok konuşmayın ama telefonda. Ve ne kadar özlediğinizi anlatın. Ya da yanınızdayken ona ufak temaslarda bulunun. Yapma. Bu arama konusu yalnız çok işe yaramaz. Ben size söyleyeyim bak. Hani sürekli böyle bir telefon açma, telefon konuşma. Neden? Burada da bilimsel başka bir gerçek ön plana çıkıyor çünkü. Kadınlarla erkeklerin gün içindeki konuştuğu kelime sayısı. Hep bu örneği veriyorum size. Kelime sayısı mesela, erkekler günü 5000 kelimeyle tamamlıyorsa kadınlar 3 kat daha fazla kelime kullanması gerekiyor. 15.000. Bu bilimsel böyle yani, 3 katı. Rakamlarda takılı kalmayın. Öyle rakamlar, hani 5000 ise erkek, kadın 15.000. O şekilde oran anlaşılsın diye söylüyorum. Doğal olarak şimdi sen çok konuşacaksın telefonda. Hani erkek bir süre sonra hani acaba arzulamasaydı daha mı iyi olurdu diye. Bak, parfüm seçimi önemli demiş. Kokunuz her zaman akıllarda kalır. Bu sebeple partnerinizi etkilemek için doğru ve farklı olan bir parfüm tercih etmeniz gerekir demiş. Teninize uygun, güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz ikinciye zaten geçmeniz. Dikkatini çekebilirsiniz demiş. Güzel kokular her zaman partnerinizi kışkırtır diyor. Tabii burada da işin ekonomik tarafı da ön plana çıkıyor. Ama her ne olursa olsun mümkün olduğu kadar şu çakma parfüm olayından uzak durun. O kendini belli ediyor çünkü yani. Konuşmaktan çekinmeyin diyor. Tabii ya. Erkeği baştan çıkaran önemli detaylardan biri de konuşmaktan geçer diyor. Aman ya Rabbi konuşuyor. Vallahi konuşuyor. Sevdim demek. Resmen konuştu. Birlikte olduğunuz bir erkekle her şeyi açıkça konuşun diyor. Farklı şeylerden bahsetmek, düşüncelerinizi paylaşmak erkekler tarafından çok etkileyici bulunur demiş. Kişisel bakımınıza özen gösterin diyor. Yani evet, bu genel olarak her iki tarafın da uyması gereken bir şey. Erkekler kendine bakan ve kendiyle ilgilenen kadınlardan çok hoşlanır demiş. Güzel bir makyaj, bakımlı ve sağlıklı saçlar, yumuşak eller ve temiz bir giyim erkekleri hemen etkiler diyor. Yoksa etkilenmiyoruz. Son olarak ilk adımı atmaktan çekinmeyin demiş sevgili kadınlar. Kadınlar ilişkilerinde her zaman bir erkeğin ilk adımı atmasını ister diyor. Ancak bazı erkekler ilk adımı atmaktan çekinmeyen cesur kadınları çok etkileyici bulur. Zahmetli olmuyor çünkü. Öbür türlü ilk adımı atacaksın. Bir de ilk adımı atmadan önceki ön hazırlık var efendim. O asıl yoran şey. Hani emin olman gerekiyor. Hani senden hoşlanıyor mu falandı filandı bilmem neydi. İlk adım meselesi önemli. Hoşlanıyorsan git konuş. Öyle oldu mu bizim işimize geliyor. Tabii doğal olarak daha çekici geliyor böyle bir kadın. İlk adımı atmak demek kişinin sevgisini, isteğini ve arzusunu karşısındaki bireye belli etmesidir. İlk adımı atıp sevgi, ilgi ve arzuyu belli etmek kadını nasıl heyecanlandırırsa erkeği de heyecanlandırır diyor. Bir de mesela kadının böyle bir şeyde reddedilme ihtimali çok düşük. Hani mesela kadın ilk adımı attı, erkek ya kusura bakmayın ama ilgimi çekmiyorsunuz diye bir şey. Hani öyle bir baba yiğit pek yok. Hani sen ilk adımı attıktan sonra sana koşarak gelmeyecek olan bir erkek pek yok yani. Ondan dolayı da reddedilme ihtimaliniz %1 belki. Biz bundan da çekiniyoruz. Bizim çünkü reddedilme ihtimalimiz, hani hiçbir şey olmasa bile reddedilebiliyorsun mesela. Hal böyle olunca daha garanti olur yani kadının ilk adımı atmış olması. Evet, bunlarmış sevgili dinleyenler. Erkekleri baştan çıkaran, asla neydi hayır diyemediğimiz, karşı koyamadığımız şeyler. Onu arzuladığınızı hissettiriyorsunuz, parfüm seçiminize dikkat ediyorsunuz, konuşmaktan çekinmiyorsunuz, kişisel bakımınıza özen gösteriyorsunuz, ilk adımı atmaktan çekinmiyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman tamam, hop biz de yelkenler o an fora oluyor, haberiniz olsun.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Jale kolay kolay radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tuna'ya muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, huzurlu bir hayat için bu işaretleri görmezden gelmeyin diyor. Para. Huzurlu bir hayat için, yani günümüzde en önemli unsurlardan bir tanesi de işaretlerden bir tanesi para efendim yani. Şimdi böyle dediğim zaman mesela bana paracı mısın falan filan diyorlar ama alakası yok. Gerçekçiyim. Yoksa yapı gereği esasında paradan nefret eden insanlardan bir tanesiyim ama para benden nefret etmiyor. Yani para sürekli gel gel gel deyince... Her zaman etrafımızı saran farklı bir enerji türleri bulunur diyor. Aman enerji. Var var enerji var da. Neymiş efendim bu işaretler? Tamam, özetleri geçelim. Özetler çok uzun. Sezginiz demiş mesela. İçinizdeki bir ses size yapmanız gerekenleri söylüyorsa bu hissi görmezden gelmeyin diyor. Tamam, içimden bir ses yapmam gerekenleri söylüyor ama onları yapabilmek... Yani teoride içimdeki ses bunları söylüyor ama pratiğe geçtiğimiz zaman sıkıntı büyük oluyor. Mesela içimdeki ses şu an diyor ki al kahveni, al kahveni, tekneye bin, şöyle bir denize açıl diyor. İçimdeki ses bunu diyor, bak şu an çok güzel. Şöyle bir uzan, bir hiçbir şey yapmadan bütün vücudunla böyle bir uzan diyor teknede diyor. De. Yani. Sezgileriniz sizi her zaman doğru noktaya götürür diyor. İçinizdeki ses bir şeyi yapmamanızı veya karşı çıkmamanızı söylüyorsa sezginizin ne dediğini dinleyin demiş. Ha. Bak orada yine çok farklı yerlere gider o, ben sana de söyleyeyim. O sezgi mesela bazen hani bir şey seziyorsun, bir şey hissediyorsun, düşünüyorsun. Ha, oradan git diyorsun mesela. İnsanların aşırı ilgisi demiş mesela. İnsanlar sizden kolay etkileniyorsa ve tavsiye için ya da sadece varlığınız için etrafınıza akın ediyorsa bu kaderinizde büyük bir şey olduğuna dair bir işarettir diyor. Kaderle maderle falan, tamam işte hani insanlar senden etkileniyor yani, ilgi duyuyorlar. Nedir hani, tipin güzeldir, fiziğin güzeldir, söylediklerin güzeldir, anlattıkların güzeldir. Bunun için illaki bu bir işarettir demeye gerek yok. Ha, insanları cezbetme ve sizi takip etmeleri için yönlendirme yeteneğiniz varsa elinizde bir lider veya hükümdar olma şansınız olabilir. Hükümdar olma. Hemen efendim beyliğinizi ilan ediyorsunuz. Oradan çalışmalara başlıyorsunuz. Hükümdar olacaksın çünkü yani içinden yani bu enerji var sende ya. Anlamsız olaylar demiş mesela. Başınıza gelen bir şeyin mantıklı olmadığını düşünme hatasına düşmeyin. Bu sadece düşüncelerinizin daha olumsuz hale gelmesine sebep olur. Başına gelen iyi ya da kötü her şeyin mutlaka bir sebebi vardır. Hayatınızda gerçekleşen her eylemin veya olayın arkasında mutlaka bir sebebin olduğunu aklınızdan çıkarmayın diyor. Korku hissi demiş mesela. Aniden hayatınızda olacak belirli bir şey hakkında endişeli hissediyorsanız duygularınızı ve hislerinizi dinleyin diyor. Yani o kötü olay olabilir diyor yani. Bu olay hayatınızı farklı şekillerde tamamen değiştirebilir. Bu duygu çoğunlukla olumsuzdur ve böyle hissettiğinizde tüm gücünüze dikkatli kararlar almaya çalışmalısınız demiş. Ve son olarak içinizden gelen duygular. Duygular şelale. İçinizde bir dinginlik veya huzur duygusu çöktüğünde... Aman efendim o dinginlik olmasın da... Nihayet mutluluğa ve tatmine ulaştığınız yerde olduğunuzun evrenden bir göstergesidir demiş. Hani bir yerdesin mesela. Orada kendini iyi hissediyorsun. Öyle, öyle huzur var, hani böyle bir dinginlik var falan filan. Evren diyor ki sana, bak olman gereken yerdesin diyor. İyi burası diyor. Hayatınızın bu noktası size gelecekte asla kaybetmemeniz için bu mutluluğu sürdürmeye yönlendirecektir demiş. Mesela ben de Datça'ya gittiğim zaman bu oluyor. Böyle bir dinginlik, böyle bir huzur geliyor falan filan. Böyle bir şey oluyor. Bir tatmine ulaşıyorum orada ama çok kalamıyorum.
Yani ikinci paragraf olmuyor çünkü. Ne demişti mesela ikinci cümlede? Hayatınızın bu noktası sizi gelecekte asla kaybetmemeniz için bu mutluluğu sürdürmeye yönlendirecektir. İşte evet, bir yönlendirme oluyor fakat bu ATM'ye doğru oluyor bu yönlenme. ATM'ye gittikten sonra diyorsun ki ha, artık ben eve doğru yönlendireyim kendimi. Memlekete gideyim diye. Çünkü hani harcadığın paraları falan hesapladığında otomatik olarak bir geri dönüş yönlendirmesi almaya başlıyorsun. İlk 100 metre ileriden U dönüşü yapın. İçindeki navigasyon konuşmaya başlıyor. Ondan sonra durmadan hızlı bir şekilde yani o oluyor maalesef. Bunlarmış sevgili arkadaşlar. İşe yarar mı bilmiyorum. Fakat ne olursa olsun bunların çoğunu yapabilmek için yine cüzdandaki hissiyatında belli bir seviyede olması gerekiyor açıkçası.

sevgiliniz aşırı kıskanç mıdır? Sevgili dinleyenler, sevgilisi olanlar. Ya da mesela sizde kıskançlık seviyesi nedir? Hani öyle bir mesela değerlendirdiğiniz zaman kendinizi yüzde kaç kıskançsınız? Hani az mı, orta mı, çok mu? Ya da mesela sevgiliniz keza o şekilde. Ve ilişkinin başlarında sevimli gelen bir özelliktir bu kıskanılma. Böyle bayağı kıskanılıyorum ya Rabbi. Tamam seviniyorsun ama 2-3 hafta sonra sıkılacaksın o kıskançlıktan. Çünkü fazlası hastalıktır, hep onu söylüyoruz. Bak sevgilisi aşırı kıskanç olan kişiler dikkat demiş efendim. Otello sendromu. Kıskançlığın patolojik hali olarak tanımlanıyor diyor. Kıskançlığın patolojik hali. Otello. Düzgün bir ilişkinin en belirgin özelliklerinden birisi de karşılıklı güven olarak tanımlanır. Bak her insan kıskanır. Şimdi ilişkide kıskançlık olur. Ama bunun dediğimiz gibi seviyesi vardır. Yani bu hayatı karşı tarafa zehretmeye ve kendine zehretmeye dönüştüyse bu buna esasında kıskançlık demek de çok doğru olmaz artık. Bu hastalık. Yani kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. İşte o çizgiye dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmezsen aman ya Rabbim beni çok seviyor, beni sahipleniyor falan filan diye bu maskenin arkasına saklanırsan ileride maalesef şiddet görme ihtimali çok yüksek olacaktır. Hatta bu cinayetlere kadar giden bir süreç olacaktır maalesef. Aşırı kıskançlık yaşayan kişilerde ciddi bir sahiplenme nedeni söz konusu olmaktadır diyor. Bu tür ilişkilerde aşırı sahiplenme tavrıyla sevgilisine kimi sahipleniyorsun ya? Sen kimsin? Bir de o var yani sahiplen. Sanki böyle karşıdakinin hani böyle anası babası ailesi yok. Sana mı düştü oğlum? Bak atar gidere gider. İnsan beyninde aşırı kuruntu yaratmakta diyor. Aşırı kıskançlık nedeniyle biten ilişkilerde Otello sendromu görülebilir. Otello sendromu yaşayan kişiler partnerini kötü niyet taşıdığı düşüncesiyle kafasında kurarak onu izleyebilir ve takıntı haline getirebilir. Yani sen diyorsun ki beni çok kıskanıyor, beni çok seviyor ama partnerin diyor ki bu kim bilir neler çeviriyor. Dur ben şunu bir takip edeyim. Bu kimlerle? Telefona bak, sürekli mesela telefonu kontrol etmek ister, mesajları kontrol etmek ister. Ne bileyim rehberindeki bütün karşı cinsi sorgular mesela bu kim, bu kim, bu kim? Ya da sosyal medyadan mesela bu senin fotoğrafını niye beğendi? Niye alevli mesaj attı? Arkadaş alevli mesaj da atma gerçi, o da ayrı bir şey de. Alevli de yapma yani, o da senin ayıbın artık. Orada evet, kim olsa bozulur yani. Düşün, sevgilin bir fotoğraf paylaşmış. Çevreden birisi alevli mesaj gönderiyor. Ben hoş. Biz de burada başçavucun. Ya da ev süsü değiliz yani. Çaresizlik hissi bedeni sarar demiş. Ben buradan şarkı söz olur ha. Sanrı şeklinde ortaya çıkan bu durum tedavi edilmediğinde kontrol edici, güvensiz, tartışmalı ve çaresizlik hissini insanın bedenine adeta sarar demiş. Her belirti Otello değildir diyor. Sevgilisiyle yaşadığı ilişkilerde bu belirtileri gören insanların psikiyatri uzmanlarına danışmaları tavsiye edilir. Bak nelermiş onlar mesela. Partneri kötü niyet taşıdığı düşüncesiyle izleme. Suçlayıcı bir tavırla partnerin davranışlarının sürekli sorgulanması. Partnerin sosyal medya hesaplarına erişim çabası, şifre paylaşmak gibi. Ve kiminle iletişim kurduklarını gizlice kontrol etme. Ayrıl abi ya. Bu kadar büyük bir şüphe varsa içinde ayrıl yani. Ya da şöyle söyleyeyim, hani sevginizde böyle bir durum varsa sessizce terk edin. Hayat kısa, ne olursa olsun kısa. Ve bu kadar üzülmeye değmez. Bak telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmalarında partnerin kiminle görüştüğüne dair paranoyalara kapılma demiş. Partnerin eşyalarını karıştırarak aldatma şüphesine dayanak bulma çabası. İşte evde veya dışarıda partneri olağan dışı saatlerde şaşırtmaya çalışmak. Hani hiç beklemediği bir saatte iş yerine gitmek. Ya da mesela işte atıyorum partneri arkadaşlarıyla buluşacaktır. Bu başka bir yerdedir. Çaktırmadan oraya gitmek.

Baba partnerin ev dışındaki faaliyetlerini kısıtlama çabası diyor. Evde hapsetmeye kadar sınırlama baskısı. Partnerin davranışlarını kontrol etme amacıyla duygusal şantaj yapma. Partneri aileden ve arkadaşlarından izole etme çabası. İntihar girişimi ve kendine zarar verme davranışı. Düşün, hala böyle biri var hayatında ve hala senin o hayatındaysa kusura bakma, sen de çok sağlıklı değilsin yani. Böyle düşün, böyle bir psikopat var. Böyle psikopatla berabersin. Bak, partnere yönelik şiddet tehdidi veya fiziksel şiddete başvurma ve sen hala onunla berabersin yani. Kusura bakma da sen de çok normal değilsin. Arkadaş, böyle birisi varsa hayatınızda sakince, panik yapmadan uzaklaşıp özgürce nefes alabileceğiniz bir yere gidin. Tedavisi var mı demiş. Vallahi ben tedavisi vardır yoktur bilmiyorum ama bence uğraşmayın yani. Ha, kişi kendinde böyle bir durumu fark edip de hani bunun tedavisini arıyorsa bak, o ayrı bir şey. Hani gitsin psikiyatriste, psikoloğa. Ama sevginizde böyle bir şey varsa onu tedavi etmeye de kalkmayın yani. Tekrar söylüyorum, boşa zaman kaybı. Siz bunun için büyümediniz. Vereyim gazı buradan. Evet, ilaçlar milaçlar falan demiş tabii ki psikiyatristle alakalı. Ondan sonra bir sürü şey. Bırak arkadaş, böyle bir rahatsızlığı varsa gitsin tedavisini olsun. Ne hali varsa görsün. Senin uğraşmana gerek yok yani. Tekrar söylüyoruz, hayat herkes için oldukça kısa. Güzel güzel yaşamak varken çok da şey yapmamak lazım yani.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Tarkan'ı çok ağladım radyonuzdaydı. Allah ağlatmasın. Namütün ayı muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Nil Kara İbrahim gir radyonuzda. Çok da güzel bir şarkı. İyi ki.

ki o sen olsan bari radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu. Bakınız, Japonya'dan heyecanlandıran açıklama denmiş. Dünya dışında yaşam var mı? Bu mu yani? Düşün, Japonya bunu soruyor mesela. Dünya dışında yaşam var mı? Ulan bir heyecan, bir heyecan. Değil, öyle değil tabii. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, JAXA. Dünyaya 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı. Nasıl, heyecanlandınız değil mi sevgili dinleyenler? Şu an eliniz ayağınız birbirine karıştı yani, titriyor. Aman yarabbi, su bulunmuş, eyvah. Oo. Uzmanlar buluşun yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini belirtti diyor. Ya ben buna inanıyorum diyorum arkadaş. Ben farklı bir mantıkla bakıyorum. Dünya dışı yaşam mevzunu, hep söylüyorum bunu. Yani bir dünya galaksi, bir dünya yıldız, gezegen, ne bileyim uydu vesaire, sırf biz geceleri sevgiliyle el ele kol kola onlara bakıp romantik ortam şey alemlere dalalım diye olmamıştır yani. JAXA'dan yapılan açıklamada numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi. Bu su bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu ifadeleri kullanılmış. Tam içebiliyor muyuz, temiz mi? Açıklamada mercan resifleri şeklinde kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altı çizilmiş. Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti. Burası önemli. Bunu bu için bende de mesela farklı ışıklar yandı şu an. Bu cümle önemli. Nasıl yazdınız bu cümleyi ya hiç durmadan? Uzmanlar buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti. Yani dünya dışında derken, hani dünya dışında oluşan yaşam mı dünyaya sonradan geldi? Ya da sonradan gelmiş olsa ne olacak peki? Hani diyelim ki dünyada böyle kendiliğinden oluşmadı. Hani dışarıdan bir yerden, ne bileyim işte böyle bir asteroid çarptı. Oradan su damlaları döküldü. Baktılar ki dünya bizim su için elverişli dedi. Dur ben biraz yer altına geçeyim dedi bir tane. Mesela su molekülleri dedi ki ben biraz yer altına geçeyim, orada takılayım. Biri dedi ki ya şurada bir çukur var, ben oraya gideyim, orada çoğalayım, deniz olayım. Biri dedi ki arkadaş ben deniz meniz olamam, çok sabit, ben hareketli bir suyum. Akarsu olayım ben, akayım gideyim dedi mesela. Hani böyle olmaz. Yani böyle olmuş olsa ne olacak? 2014 yılında fırlatılmış Hayabusa 2 uzay sondası. 2014 yılında dünyaya 300 milyon kilometre uzaktaki Ryugu asteroidinden numune almak amacıyla fırlatıldı ve 2 yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için dünyanın yörüngesine geri döndü. Ben buradan çarşıya zor gidiyorum, adamlar bilmem neredeki asteroide gidiyor. Şuradan bir merkeze ineyim diyorum, ona üşeniyorum zaman zaman, ama ne ineceğim deyip uyuyorum. Millet asteroid geziyor. Neyse, yani böyle bir durum varmış. Hani bu ne kadar heyecanlandırabilir bilmiyorum. Bende çok büyük heyecan yaratmadı. Ya da mesela hani önemli olan dünyaya yaşamın nereden geldiğinden ziyade dünyadaki yaşamın nereye gittiğini tartışmak daha doğru. Günümüzde özellikle yani enteresan hayatlar yaşıyoruz. Ne yaşadığımız belli değil. Hani bunları oturup konuşmak ve yeni dünyalar bulmak esasında daha mantıklı geliyor bana. Yeni dünyalar buluyorlar bazen ama o da çok uzakta. Yakınından yok mu bunun ya? Hani böyle taşınabileceğimiz gibi bir durumda olunması. Mesela öyle bir şey, öyle bir haber çıksa. İşte bilmem kaç milyon ışık yılı falan filan diyorlar ya. Değil mesela. NASA yarın açıklama yaptı işte. 300 bin kilometre öteden. Bildiğimiz 300 bin. Dedi ki işte orada bir yeni dünya bulundu. Oraya yerleşebilir. Ben o zaman heyecanlanırım. Ama diğerleri çok büyük bir heyecan katmıyor bana yani. Kağıda duvara elime kolum.

Derici, bazı aşklar yarım kalmalı radyonuzda. Efendim bakınız, sevgili kadınlar, en güvenilir ve sadık erkekler bu üç burçtan çıkıyor demiş. Eğer sevginiz, işte eşiniz bu burçlardan biri ise kafanız rahat. Ya da böyle bir ilişki işte vesaire falan filan başlayacaksınız. Bu üç burçtan olmasına dikkat edin yani. Hatta şey demiş bak, onlarla hemen evlenin diyor ya, hiç kaçırma. En güvenilir ve sadık erkeklerin çıktığı burçlara bakıyoruz. Hemen evlenmeniz gerektiği konusunda tavsiyede bulunan astrologlar şu şekilde sıralamışlar efendim. İlk sırada Boğa burcu erkekleri. Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir demiş Boğa burcu erkekleri. İkinci sadık burcumuz Yengeç burcu. Yengeç burcu erkekleri el kaldırsın. Yengeç burcu erkekleri aile kavramına önem verir. Mutlu bir yuvaya sahip olma dürtüsüyle partnerlerini el üstünde tutar. Yengeç burcu erkekleri hayatlarındaki insana her zaman dürüst ve sadık olur demiş. Yengeç de sadakate önem veriyor. Ve son burcumuz Oğlak burcu erkekleri. Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler. Partnerlerine karşı oldukça açık sözlüdürler ve onlardan da aynısını yapmalarını beklerler. Kendilerinin ve partnerlerinin bir ilişkiden ne istediklerine çok odaklanırlar diyor. Bir ilişkide ne istediklerine çok odaklanırlar demiş. Evet, Boğa burcu, Yengeç burcu erkekleri ve Oğlak burcu erkekleri sadakate en önem veren burçlar oluyor sevgili kadınlar. Biz kovalar olarak daha çok sakatata. Ciğer miyel severim yani. Biz o konuya daha çok ağırlık veriyoruz, önem veriyoruz. Bence o da güzel bir şey, mantıklı yani. Kelle paça, işkembe vesaire falan. O da iyidir ya. Onlar da limon falan, böyle sarımsak limon falan koyun, güzel oluyor. Hem şeyde sağlığa da yararlı şimdi baktığımız zaman, yani o tarafı da var. Biz yokuz efendim bu hususta. Yani bu gibi sıralamalarda zaten biz kovalar olarak hiçbir zaman yer almadık. Pekala, hayırlı uğurlu olsun.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Volkan Konak doğrudur radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız onu sevgili dinleyenler ve tabii ki sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi Hakan Peker radyonuzda, unutuluyor mu aşklar?

0: Bir yanım Latin, bir yanım Müslüme yakın. Suyla karışık rakım.
1: Arım Arman gelsin
2: buyurun. APO yan radyonuzda. Efendim bakınız, en acımasız burçlar belli oldu. Yanlış yapmamanız gereken 5 burç. Bundan sonra çevrenizde bu burçlardan birileri varsa çok daha dikkatli adım atın. Şöyle bakıyorum. Bıt bıt bıt bıt. Vallahi kova da var. Akıllı olun söyleyeyim ben size. Zodyak kuşağında en acımasız burçlar belli oldu. Bu burçlar sizi kırsa bile bunu asla kabul etmeyip size karşı daha da acımasız olabilirler. Mesela bu burçtan birini kırdın, pardon bu burçtan biri seni kırdı. Dedin ki ya beni kırdın geçen gün. Diyoruz ki hayır kırmadık, daha dur, bunlar bir şey değil. Şov yeni başlıyor bebeğim. Özellikle bu burçlara karşı hata yaptığınızda onların daha önce hiç görmediğiniz yönlerini göreceksiniz. Hangi burçlar bunlar? Bakın ilk sırada Koç burcu. Koç burçları çok çabuk öfkelenir. Onlara karşı kin beslediğinizde bunu size ödetmek için asla geri durmazlar. Hesaplaşmak için harekete geçerler demiş. Koç burçları asla yaptığı hataları kabul etmez. Her zaman haklı olduklarını düşünürler. İnsanları çok kolay manipüle edebilirler. Kızgın olduklarında tehlikeli olabilirler demiş. İkinci acımasız burcumuz Akrep burcu. Akrep burçlarını asla kızdırmayın. Onların öfkeleri çok korkunç olabilir. Birinden hoşlanmazlarsa her zaman uygulamaya hazır bir intikam planları vardır. Kontrol manyağı olan akrepler nasılsa bir şekilde her zaman haklıdırlar diyor. Akrepler baskıcı patronlar gibidirler. Ya sizi kontrol etmelerine izin verirsiniz ya da özgür olmanızın bedelini size ödetirler. Üçüncü burcumuz Aslan burcu. Aslan burçlarını ney utandırırsanız demiş. Onlarla olan işiniz tamamen biter. Aslan burçlarının en çok değer verdiği şeylerden biri de itibarları ve şöhretleridir. Aslan dürtüleriyle yaşar. Aslan size bir anda çok beklenmedik ve sert bir harekette, hakarette bulunabilir. Ve siz bir anda kendinizi tabiri caizse hayatınız için yalvarırken bulabilirsiniz diyor bak. Almış pençelerin altına can çekişiyorsun. Aslan burçları son derece acımasızdırlar ve bunu çevreye yansıtmaktan çekinmezler demiş. Dördüncü acımasız burcumuz İkizler burcu. İkizler burcu olanlar insanları kırdıklarının farkına varamazlar diyor. Genellikle bir hata yaptıklarında bunu umursamıyormuş gibi davranırlar. Kendi hatalarını kabul etmedikleri için haklı çıkmaya çalışırlar, sürekli konuşurlar ve seslerini yükseltirler. Sözlerini tutmamak ve gerçekleri kolayca inkar etmek onlar için alışılagelmiş hareketlerdendir demiş. Ve son acımasız burcumuz Kova burcu. Ya çok böyle naif, kibar. Dıştan bakıldığında böyle efendi görünüyoruz ama kimse sabrımızı zorlamaya uğraşmasın. Bak Kova burcu onlara yapılan hataları hiçbir zaman affetmez. Bu durum da karşısındaki kişi için oldukça kötüdür. Çünkü savaş boyalarını sürmüştür artık bir kova ve acıması yoktur. Ver oradan Mehter Marşı ver. Ona hata yapan kişinin canını okuyana kadar bırakmaz. Yani böyle bir kere yaptı olmaz. Hani bir kere gitti böyle laf soktu bir şey değil. Ha, süründürmemiz lazım. Kovalar aldatıcıdır. Nedir? Ha, ama öyle aldatıcı değil bak. Kovalar aldatıcıdır ve bir kovanın yaptığı en vahşice şey budur. Yıkıcı bir burçtur. Bir böyle okudukça böyle bir kendi kendime böyle bir şey oluyorum. Böyle yükseliyorum. Konu yalan söylemek, kandırmak, duygularınızla oynamak, sizi görmezden gelmek ve terk etmek olduğunda hiç acımaları olmaz. Ne sandın? Bunlar efendim. Astrolojideki en acımasız burçlar. Karşınızda bu burçtan birisi varsa, şu an var. Dikkatli olmanızda fayda var, unutmuyor çünkü. Bir de kovada şey vardır, intikam soğuk yenen yemektir, yazarız deftere. Bugün bir şey oldu mesela, bugün cevap vermedik değil mi? Sen bitti sanırsın, bitmez. Biz bitti demeden bitmez efendi. Bak Koç burcu, acımasız burçlar. Koç, akrep, aslan, ikizler ve kova. Çevrenizde bu burçtan insanlar.

ve Zeynep Bastık. Mod Radyonuz'da. Zeynep Bastık'ın şarkı söylemeli bir tek ben kaldım. Benim haricimde herkese düet yaptı. Ya YouTube'a falan bak mesela, iki günde bir zaten yeni şarkı çıkıyor. Pekala, bakınız Türkiye'de en sevilmeyen burçlar denmiş. Bak bunun içine kovayı koyduysanız hakikaten kavga çıkartırım. Bak hırgür çıkartırım, demeyin yani. Günlerdir burç haberi yapıyorsunuz. Vallahi bu arada baktım, evet nihayet kova burcu yok ama iyi bir yerde yok. Türkiye'de en sevilmeyen burçlar demiş. Ne alaka? Yani dünyanın diğer yerlerinde seviliyor da Türkiye'de mi sevilmiyor? İnsanların olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de vardır demiş, tamam. Bazılarının olumsuz yönleri o kadar keskindir ki asla çekilmezdirler. İşte Türkiye'de öfkesinden korkulan burçlar demiş. Öfkesinden korkulan. Şimdi bu burçların sahipleri de şu an böyle tatlı tatlı böyle bir hani gururları da böyle bir okşanmış oluyor. İşte öyle, ben korkuturum arkadaşlar. Benden çekinirler. Çünkü öfkelendiğim zaman çünkü gözüm görmez. İlk burç efendim, bak her yerde koç var. Her yerde var, burada da var. Ne biçim burç arkadaş bu ya? Koç burçları ortalığı yıkıp yakabilir diyor. Siz bir aksiyon insanısınız ve duygularınızla baş etmeniz zor. En iyi günlerde coşkunuz bulaşıcıdır. Ancak bir şey sizi kızdırırsa etrafınızdakiler saklansa iyi olur demiş. Duymak ne kadar tatsız olursa olsun aklınıza gelen ilk şeyi söyleyeceksiniz diyor. Ha biz susuyoruz sanki. Böyle tepemiz attığı zaman biz böyle çok sinirliyim, şu an susayım ben biraz deyip. Oo bakın, akrep burçlarının intikamı efsanedir demiş. Kinci, nalet. Akrebin gazabının efsanevi olmasına şaşmamalı diyor. Doğası gereği sen çok hassas, özverili ve gizemli bir insansın akrep. Ve bu nitelikler olumlu duygularla ilgili olsa da karakterinizin önemli bileşenleridir. Öfkenizi saklamakta iyisiniz, onu serbest bırakmak için mükemmel anı bekliyorsunuz. Bak kinci derim ya. Sözlerini özenle seçiyorsun ama aynı zamanda onları yürekten incitmeye çalışıyorsun. Yani iğneyi saplıyor, acımıyor. İkinci sevilmeyen burç akrep burcuymuş. Üçüncü burcumuza geçiyoruz efendim. Türkiye'de en sevilmeyen burçlar demişler. İnsanlar boğa burçlarının karakterinden nefret ederler diyor. Şimdi oturup böyle bir karar mı aldık? Benim mi haberim yok? Hani nedir arkadaşlar? Boğa burçları ile ilgili ne düşünüyoruz? Karakterlerinden nefret ediyoruz değil mi? Tamam, oy birliğiyle. İnsanlar kötü karakterinize şaşırabilir ve tereddüt etmeyin. Haklılar diyor. Kural olarak sakin ve rahat davranırsınız, ancak biri sabrınızı test etmeye veya sinirlerinizle oynamaya başladığında daha önce varlığından bile şüphelenmediği bir yanınızı görür diyor. Sabırlısın ama her şeyin bir sınırı var ve ulaşıldığında sonuna kadar sağlam duracaksınız diyor. Kimsenin sizden böyle bir davranış beklemediği düşünülürse bu suçlarınızı durma noktasına getirecektir. Onlara söyleyeceğiniz her şeyi düşünerek günler, haftalar ve hatta aylar geçiriniz diyor. Ve haklı ya da haksız olman umurunda değil. Çünkü kimsenin seni itip kalkmasına ve kendini yetersiz hissettirmesine izin vermeyeceksin diyor. Biz veriyor muyuz canım? Biz o kadar naif burcuz ki kova olarak böyle vur ensesine tokadı, al lokmasını. Aslan burçları bir diğer sevilmeyen burçmuş sevgili dinleyenler. Aslan burçları olay çıkarmaktan korkmazlar diyor. Psikopata bak. Bir nedenden dolayı aslan burcundan doğdunuz diyor. Bir nedenden dolayı derken bir nedeni belli. Hani ebeveynler o tarihi uygun bulmuşlar. Hani başka bir neden aramak zor bunda. Aslanın doğumundan işte ortalama nedir? Şu olabilir ya, mesela normal doğumda, normal zamanında gerçekleşen doğumla ebeveynlerin birlikte olduğu zaman. İkincisi hani belki erken doğumla dünyaya gelmişsindir. Aslan burcuna denk gelmiştir mesela. Üçüncü bir seçenek yok. Bir nedenden dolayı aslan burcunda doğdunuz. Bir dizi olumlu ve olumsuz nitelik içeriyor. Oldukça gösterişli bir insansınız ve olay çıkarmaktan korkmuyorsunuz. Ki diyor, bu öfkeniz söz konusu olduğunda pek iyi değil.
Kendinize güveniyorsunuz ancak biri sizi test ederse veya sizi küçük düşürmeye çalışırsa çabucak savunmaya geçersiniz demiş. Çok az insan sizi korkutabilir ancak bu biri sizi gölgede bırakmaya çalışırsa veya saygısızca davranırsa üzülmeyeceğiniz anlamına gelmez diyor. Yani üzülür ama yine yapacağını yapıyor. Yine psikopata bağlıyor yani. Efendim son sevilmeyen burca geçiyoruz. Allah Allah, Başak Burcu. Benim kaderim olan burca Başak Burcu. Değil mi? Hayatımın her döneminde Başak Burcu şiddetine maruz kalmış bir insanım ben. Başak Burcu şiddeti derken şey olarak hani burç uyumuyla alakalı olan bir şey. Ben kova, rahat. Başak Burcu simetrik, ben asimetrik. Ve hayatımın her döneminde hep en yakınında olmuşlardır sağ olsunlar. Ablam, yeğenim, en yakın arkadaşlarımdan var. Hep o üçgenin arasında kalmışımdır yani ben. Doğası gereği oldukça çekingen bir insan olmanıza rağmen demiş. İnsanlar öfkenizi hafife almamalıdır diyor Başak Burcu için. Çoğunlukla hayata metodik yaklaşıyorsunuz ve beklentileriniz genellikle kendiniz ve başkaları için çok yüksek. Sizi kızdırması uzun sürmez ama bir insan boynunuza oturana kadar tüm öfkenizi onun üzerine dökmezsiniz diyor. Ney? Ha, hani son noktaya gelene kadar yine böyle hani başağın o uyumlu hali devam ediyor. Ama o son noktaya geldikten sonra kralı gelse diyor yani. Tanımam ben diyor. Bunlarmış arkadaşlar. Türkiye'de sevilmeyen burçlar. Ama Türkiye'de demesi enteresan geldi. Yani Türkiye'de sevilmiyor olup dünyada seviliyorsa o da ayrı bir mevzu.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Menemen parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Kınık parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Ve Ali Ağa parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Lezzetin adresi ayağda değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232-616-3809-0533-963-01-18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
6: Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen. Reklam. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtırdı.

0: pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar, pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655

0: 0112. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Sabahlar hayra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecime. Gülersen mehtabın doğar geceme.

0: At dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Reklam. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok galiba.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada.

0: Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
5: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Sevda güneşi batarken

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.